Body, my choice. Navimin Luna Erşahine, je komamın Aysay, utu, Radio 1 guhtari biki.